0: faizle sipariş edin. Biznesinizi Bank of Baku'yla büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Şubat 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Dikkat! Vergi ödeyicileri, rubrik hesabat dövrüdür. Vakt itirmeyin, nöbe gözlemeyin. İndi sima imzanı pulsuz elde edin ve hesabatlarınızı rahat, süratli ve tehlikesiz şekilde gönderin.
3: Reklam yerleştirmeye için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
4: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Volkart Banko Baku ASCM asıllı. Banko Baku 18 Feral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Pazitano, Bali, Mykonos ve Maroko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Değerli sahipkar, hesabatlar çok vaktazdırsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: danışır Bakı.
1: Dünyaya pencere. Azerbaycan Radyosu.
2: Azerbaycan Radyosu, Şerq'in ilk radyosu. Bildiğim kadarıyla ilk yayındaki sözleri de dikkat, danışır Bakı sözleri olup. Hele o günden bugüne kadar Azerbaycan halkının siyasi ve medeni hayatında büyük yeniliklere imza atıp. Bugün müstakil Azerbaycanımızın ilk radyosu olan Azerbaycan Radyosu'nu ben de en içten dileklerimle tebrik eder ve daha neçe yüzyıllar faaliyetlerinin kaydedilmesini arzularım. Ayrıca İstanbul'dan emeği geçen bütün radyo çalışanlarına selamlarımı gönderirim.

0: imzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan Altay Elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
1: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Hayatı boyu orada yaşamıştır. Dövrünün adlı sanlı aşığı Kızılbey yaşamıştır. Dövrünün adlı sanlı aşığı Kızılbey ile Aşık Alı'dan 5 yıl ustad dersler alan Aşık Ələsgər ilahi istedadı ile tez bir zamanda Gəncədən tutmuş, Çıldır Ağbabıyacan adsan kazanmış, sağlığında Hak Kaşığı adını alıp efsaneleşmişti. Durum dolanın başına, kaşı gözü qara ceyran.

gecede elinden tutup deniz kenarına getirdin beni. Dünyanın etrafı bir an unutup açtın o gün bana eşkin sırrını bir ay.

Ben gittim, tek kaldım. Bir liman, bir temen. Sen gittin, tek kaldın.